Parisi. Kibbe seni ekibbe da en lahamisha mag vanto e yebrak. Harisi. Lahamisha we chili and tomato sauce vauti. Harisi. Kibbe seni ekibbe da en lahamisha mag vauti yebrak. Harisi. Lahom laho mag bodimo. Kibisini, kibisi vaute, kibisi ruti, kibisi lamaruni, o vuti, laho votimo. Super vutimo ka. A little spice o mag vosi, yaprak. Harise, kibisini, a kibiva, and laho misha mag vuti, yaprak. Harise.